0: Radyo Derdimendis ekskluzivi.
1: Vincecebs is Paulops ipove. Ra 7 და 1 Radio Derdimendi.
0: Radio Derdimendis ekskluzivi.

0: Radyo Derdimendis ekskluzivi.
1: Bugün asfalit ha. Ara da vitsi bay. Ulevo siharuts. Çahutebis da zrdilobis bria. Stumrise mirebay. Zabarula buramari. Kutaysu

0: saat izler dinle.
1: Rubrikis sponsoria restorani Dolabau. Fehburtis ganzqoba da kartuli stumar maspinzloba. Telefoni 574 477 477.

0: Radyo Derdimendis ekskluzivi.
1: Katsia, katsuri, supara, suporuli, maçari, maçuruli.

çalışayım. Şemir çağ mıyri la barako sigorunze. Magramat kuyadakhı